ta janta, tarikata gatim. Taka jiku ta jing pina ton ta janta, takata janta, tarikata gatim. Taka jiku ta jing pina ton ta janta, tarikata gatim. Taka jiku ta jing pina ton ta janta, tarikata gatim. Taka jiku ta jing pina ton ta janta, tarnan ta ta room ta ta din ta tarikata gatim. Tikinatum, kinatum, tatikinatum, taka tatikinatum, taka jiku.